En sevdiğiniz meyve hangisi? Bu benim için muz ya da ilk üçe girer. Öyle söyleyeyim ama muzun en büyük sıkıntılarından bir tanesi böyle aldıktan çok kısa süre sonra kararıyorlar değil mi? Özellikle hani mutfakta bir yere koyduğunuzda falan 2-3 gün unutursanız hemen çöpe atmanız gerekebiliyor. Maalesef israf da oluyor haliyle. Ve şöyle bir habere denk geldi. Şimdi İngiltere'de bir biyoteknoloji firması yani bilim adamları soyulduktan sonra kararmayan muz geliştirmişler. Kabuğunu soyuyorsunuz ya da dilimledikten sonra böyle günlerce kararmayan yeni bir muz türünden bahsediyoruz. Bunun onayını da almışlar yani Brezilya'da, Japonya'da falan onay alınmış ve Latin Amerika'da yetiştirilmeye başlanmış bile. Yani ileride bir gün raflarda kararmayan muz gibi bir ifade görürseniz bu haber aklınıza gelsin. Sabah moduna The Silent Partner'la devam.

0: Günler mi hızlı geçiyor yoksa günleri birisi iki çarpı hızına mı aldı bilmiyorum ama işte sonbahar geldi, okullar açıldı, Eylül ayındayız falan derken bir de baktık ki Ekim'e adım attık ama onda da 6 Ekim sabahına ulaşmışız bile. Hepinize merhabalar, günaydınlar. Ben Serdar Slater. Dense buradaydı. Radyo Feriman burası, sabah modundasın ve birazdan bakalım kimleri dinliyoruz. The Second Voice Let Me Be ile radyonda olacak. Daha önce Hügel, Email Angel, Ultra Nate, Moving to the Sun. Esirma. Reklam.
1: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan, işte Kobi sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
3: Umran Oto Ekspertiz. Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
5: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
3: İçtikçe iyi hissedeceksin.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu Akü bir numara.
2: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi

Kara Nota Ekspertiz günün şarkısını sundu. Radyo Fenomeni. Radyo Fenomen'de

Sosyal medyada özellikle tabii TikTok ve Instagram Reels'tan bahsediyoruz. Böyle çok hızlı yayılan, yani diğer bir adıyla viral olan şarkılardan da The Second Voice, Let Me Be sonrasında Radyo Fenomen'de Right and Fake Kalo, Vincent

0: Şarkıları kadar giydi kıyafetlerle de epeyce konuşuluyor. French Montana mesela geçtiğimiz ayın sonlarında düzenlenen video müzik ödüllerinde kırmızı halıda boy göstermiş ve basının ilgi odağı olmuştu. Sophia Reis'i dinledik, onu Final Minutes. Radyo Feriment'desin, günaydın Arsardar ben. Sabah modunda birazdan bakalım kimler burada. Ed Sheeran, Justin Bieber, I Don't Care'li dinleyeceğiz. Öncesinde bir başka işbirliği, Alan Walker, Eva Max, Fate. Kaçırma.
1: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
2: Ben dijital arkeolog.
3: Ben iklim mühendisi olacağım.
4: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.

0: katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
2: Destek gerekince Solgar isterce.
3: Solgar altın kapak, altın standart.
2: Reklam.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
5: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
6: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki yönde de aralıklarla seyir hızı düşük devam ediyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere 5 yol incirli Topkapı Çağlayan, aksi yönde Haliç Merter, Sepaköy, Avcılar yoğun ilerliyor. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla etkili. Altınşehir Mahmut Bey Hastalok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa, İstoç yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe'de başlayan yoğunluk köprü hattı boyunca etkili devam ederken Temde Ataşehir Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
5: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
7: Radyo Fenomen.
4: Maksimum hit müzik.
7: Radyo Fenomen'de sen

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
2: Ekspertiz. Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İyi sabahlar, saatler 9 oldu. Radyo Fermen'de sabah moduna devam ediyoruz. DTI şimdi burada, Take Me There.

Radyo Fermendesin sabah moduna TSOP Carol G ile devam ediyoruz. Bu arada Carol G de bu aralar özellikle Amerika'da dev stadyum turnesine, konserlerine devam ediyor. Özellikle sahne prodüksiyonları, sahne şovlarıyla büyük beğeni topluyormuş. TSOP ile Don't Be Shy burada.

0: başta olmak üzere dünyanın önde gelen birçok müzik festivalinde yer aldı ve bu şarkıyı 10 binlerin önünde canlı canlı söyledi. Teddy Swims, Mr. Novido. Keyifli sabahlar, Radyo Fermen'de sabah modundasın. Jim Class Heroes ve Adam'la Venus Stereo Hearts'a birazdan dinleyeceğiz. Hemen öncesinde ise Tampa City, Savu ve seni bekliyor. Kaçırma.
1: Fenomen kazandırıyor. Radyoda hangi şarkı çalsın?
2: Sen karar ver.
1: Ankete katıl.
2: Karadağ Budva'ya gitme şansını yakala.
1: Detaylar için Fenomen Instagram hesabını takip et.
3: Reklam.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Expertiz.
6: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80

0: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

0: Nota Ekspertiz günün şarkısını sundu. Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
1: Sabah Modu.

olabiliyor. İşte sonbaharın tipik özelliklerinden bir tanesi. Sosyal medyada geçenlerde birisi şöyle komik bir paylaşım yapmış. Şu moddayım diyor, yani sabah keşke kazak giyseydim diye düşünüyorum. Öğlen iki kazak giymemişim. Akşamsa keşke kazak giyseydim diyor yine. Yani gün içerisinde o kafa karışıklığı, havanın yarattığı kafa karışıklığını hepimiz yaşıyoruz değil mi? Sabah çıkarken mont mu giyeyim, tişörtün üstüne bir sweatshirt mi, sonrasında ne bileyim işte kazak mı giymeliyim, ayakkabı seçimi falan derken bu aralar kafalar hepimize epey

0: yepyeni işbirlikleriyle de dinliyoruz onları. 7 yıl öncesinde dünya liselerini sallayan bir başka şarkıydı. Alan Walker ve Eva Max'ten Alone Part 2. Radyo Fermen'de sabah modundasın ve birazdan bakalım kimler. Burada Selena Gomez'e Ojos Tristes'e dinleyeceğiz. Daha öncesinde Kid Creek, Bloom Garden ve Shirin David eşliğinde Good Gen'in radyonda.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
2: Ekspertiz. Markaların ve yaratıcı endüstrilerin en büyük buluşması, Brand Week İstanbul'un bu yılki teması, Türbülans. Dünyanın önde gelen isimleriyle değişen ekonomi, kültür ve teknolojiye bakacak, bu fırtınalı zeminden çıkış stratejilerini konuşacağız. Geleceğe yön veren trendleri keşfedeceğimiz yılın en ilham verici haftasında buluşmak üzere. Brand Week İstanbul, 4-6 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde. Ayrıntılı bilgi ve bilet için brandweekistanbul.com

0: yolculuğun ihtiyacı farklı. Günlük araç kiralamadan uzun dönem çözümlere, bireysel ihtiyaçlardan kurumsal filolara, elektrikli araçlardan premium modellere, yolculuğunuza uygun araç seçenekleri, Türkiye genelinde 100'ü aşkın Enterprise ofisinde sizi bekliyor. Aracınızı enterprise.com.tr'den veya Enterprise mobil uygulamasından kolayca kiralayın. Enterprise Rent a Car. Koşullar ne olursa olsun her zaman hazırız. Detaylı bilgi için 444-4937 veya enterprise.com.tr.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

O yıllarda müzik kariyerinden ziyade oyunculuk tarafına biraz daha odaklanmış gibi gözüküyor. Senle Gomez'i Ojos Tristes'i dinledik Serdar. Ben sabah modunun bugün içinde yavaş yavaş sonuna doğru ilerliyoruz. Yarın sabah saatler 7'yi gösterdiğinde yepyeni bir sabah modunu birlikte açalım. Tamam mı? Şimdi Infinity ve James Young.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın tabii arkamdan, çok ağlarsın.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Arvento yol şarkısı başlıyor. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.

0: katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Umran Oto Ekspertiz.
1: Destek gerekince Solgar Esterce. Solgar Altın Kapak Altın Standart.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

Akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone Fiber'in keyfini çıkarın.

0: katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
2: Ne olmalı sofrada?
3: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
2: İçtikçe iyi hissedeceksin.
4: Reklam. Radyo Fenomen.

0: İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026-28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: o. Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

0: Bitakü yol durumunu sunar.
1: Köprü yoğunluklarına baktığımızda birinci köprü her iki istikamette de yoğun, ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürürken Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise yoğun akıcı ilerliyor. Avrupa yakası E5'te Avcılar Florya, Bahçeli Evler Merter, Halıcıoğlu Çağlayan, aksi yönde Sefaköy Avcılar etkili. Temde Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Altınşehir Mahmut Bey, Ok Meydanı Kağıthane, aksi yönde Bayrampaşa İstoç yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk 1. köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluk ise 2. köprüye kadar aralıklarla seyir hızı oldukça düşük, Kartal Ataşehir'de çift yönlü yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu. Radyo Fenomen.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Reklam.
2: Radyo Fenomen.

Steve ortaklığı Edge of Desire Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler biliyorsun, hafta sonları Radyo Fenemen'de yeni sayım heyecanı yaşanıyor. Hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkıyı cumartesi günleri saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren ben DJ Kable ile Fenemen'i 40'ta geri sayıyoruz. Yine iddialı, çekişmeli bir hafta sonu liste programını geride bıraktık. Ve işte bu haftanın 15 numarası Peggy Gou ve Ira Star ortaklığıyla devam ediyoruz. Radyo Fenemen.

0: Son dönemin en üretken isimlerinden biri. Arka arkaya başarılı single'larla karşımıza çıkıyor Tame Impala. Ve işte bu da son hiti Loser Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler salı gününde günün ikinci yarısını karşıladığımız şu dakikalarda kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Demedi deme. Hani mesela kimler var diye soracak olursan. Teddy Swims, Tempest, David Guetta ve Sia ortaklığı birazdan dinleyeceğimiz isimlerden. Başlangıcı ise Shakira ve Burna Boy ile yapacağız.
1: Fenomen kazandırıyor. Radyoda hangi şarkı çalsın?
2: Sen karar ver.
1: Ankete katıl.
2: Karadağ Budva'ya gitme şansını yakala. Detaylar için
1: Fenomen.com.

Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

Kesinlikle son yılların en başarılı erkek vokallerinden Terry Swims ve The Door radyo fenomenindeydi. Keyifli günler maksimum hitinizi bu kez Temper Steel ile devam ediyoruz. Kariyerlerinin ilk single ile hani deyim yerindeyse şöhreti yakaladılar. İşte radyo fenomeninde Temper Steel ve bahsettiğim single'ları.

0: geçtiğimiz dakikalar, hatta hani tarihe verecek olursam tam 15 yıl öncesine 2011 yılına gittik. Rihanna ve Senem sonrasında, salı öyle sonrasında çok daha fazlası bizi bekliyor. Kulağın radyonda olsun. Hani o çok daha fazlası kısmına göz atacak olursak, Billie Eilish, Limitless, Cardi B ve Bad Bunny ortaklı. Hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise Hadise'yle yapacağız.
1: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
2: Ben dijital arkeolog.
3: Ben iklim mühendisi olacağım.
4: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18

işte bir Ray Charles klasiği, Hit The Road Jack, bu kez Limitless ve General Love ortaklığıyla Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, maksimum hitinize kalabalık bir kadroyla devam ediyoruz. Cardi B, Bad Bunny ve J Balvin üçlüsü ve işte Radyo Fenomen'de.

Place'in albümünü yayınlamıştı Ed Sheeran ve işte bu albümünden dilediğimiz Azizam sonrasında Maximum Hit müziği tarzı değiştirerek bu kez Derya Uluğ'la devam ediyoruz. Radyo Fenemen'de

0: albüm hazırlık sürecinde neredeyse müziği bırakma noktasına geldi. Ve bugüne kadarki sonuç olarak en başarılı albümünü yayınladı. İşte bu albümünden ona büyük başarı getiren single'ı Dance. Ve tabii ki bahsettiğimiz isim Slater Radyo Fenomen'deydi. Çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Doeci ve Kodak Black ortaklığı, Imale Angel ve Ray birazdan dinleyeceğimiz isimlerden yalnızca ama yalnızca birkaçı. Başlangıcı ise dans dünyasından Shims önderliğinde yapacağız.
1: Müziğe olan tutkunu DJ kabinine taşımaya hazır mısın? Radyo Fe-

0: Türksound DJ Akademi'de
1: workshop deneyimi senin olabilir.
0: Detaylar
1: Radyo Fenomen ve Futuresound
0: DJ Akademi Instagram hesaplarında.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle.
5: Bugünden yarına Allianz seninle.
4: Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Reklam.
8: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

Neye sallanmaya başladığımız single'lardan, en azından benim için öyle. Deutsche ve Kodak Black ortaklığı What It Is Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, salı öğle sonrasında maksimum hit müziği. Bu kez İmali Angel'la devam ediyoruz.

0: Radyo Fenomen'de geçmişe döndüğümüz dakikalar, işte itiraz edemeyeceğim üç isim. Jessie J, Ariana Grande ve Nicki Minaj'ı bir araya getiren Bang Bang Radyo Fenomen'deydi. Salı öğle sonrasında çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Hani o çok daha fazlası kısmına göz atacak olursak, Preston Pablo, Mau P, The Kid Laroi ve Justin Bieber ikilisi birazdan dinleyeceğimiz isimlerden. Başlangıcı Alan Walker ve Ava Max'le yapacağız.
1: Reklam. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
2: Expertise. İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'yla Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.

Maupi ve Just A Little Bit More Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, hani hazır elektronik dans müzik dünyası demişken. DJ ile ilgi duyanlar için bir duyurum var. Radyo Fenomen ve Future Sound DJ Akademi işbirliğiyle her hafta DJ'liğe adım atmak isteyenler için fırsatlarımız oluyor. Future Sound DJ Akademi bünyesinde workshop kazanarak hayallerinize bir adım daha yaklaşmanızı sağlıyoruz. Sosyal medyada Radyo Fenomen ve Future Sound DJ Akademi profillerini takipte kalın. Çünkü gün içinde kazandıran duyuruları buradan yakalayabilirsiniz. Aklınızda olsun.

Son akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone Fiber'in keyfini çıkarın.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Keyifli günler, salı saatleri 15 ve Radyo Fenemen'de Maximum Hit ZTemper City önderliğinde devam ediyoruz.

Saatlerimiz, dakikalar, Global DJs ve Give It To Me sonrasında maksimum hitinizi tarzı değiştirerek bu kez hip hop dünyasından devam ediyoruz. Salı gününde Fat Puppy ve Freak Out.

0: dinlemekte fayda var. Her cuma saatler 24'ü gösterdiğinde ben DJ KB'li Fenomen Club'in için stüdyoda oluyorum. Ve hafta sonunu demedi deme yerinde duramayacağın enerji dolu setlerle karşılıyoruz. Ve haftanın herhangi bir günü, günün herhangi bir saati dans etmek istediğinde, enerjiye ihtiyaç duyduğunda web sitemizden radyofenomen.com adresinden ya da Fenomen uygulamasından podcast bölümünden Fenomen Club'in tüm bölümlerine ulaşabilirsin. Enerjiye ihtiyaç duyduğunda aklında olsun. Peki birazdan kimleri dinleyeceğiz? Hemen ona da göz atalım. Karol G ve Shakira ikilisi. D.A.T.I. Duet'çi birazdan dinleyeceğimiz isimlerden yalnızca birkaçı. Başlangıcı B.B. Rexy ve Faithless'la yapacağız.
1: Fenomen kazandırıyor. Radyoda hangi şarkı çalsın?
2: Sen karar ver.
1: Ankete katıl.
2: Karadağ Budva'ya gitme şansını yakala. Detaylar için
1: Fenomen

Her yemeğin yanında Sütaş Ayran. İçtikçe iyi hissedeceksin. Markaların ve yaratıcı endüstrilerin en büyük buluşması, Brand Week İstanbul'un bu yılki teması, Türbülans. Dünyanın önde gelen isimleriyle değişen ekonomi, kültür ve teknolojiye bakacak, bu fırtınalı zeminden çıkış stratejilerini konuşacağız. Geleceğe yön veren trendleri keşfedeceğimiz yılın en ilham verici haftasında buluşmak üzere. Brand Week İstanbul, 4-6 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde. Ayrıntılı bilgi ve bilet için brandweekistanbul.com

Latin dünyasından işte itiraz edemeyeceğim iki isim. Karol G ve Shakira'yı bir araya getiren TQG Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, salı gününde günün ikinci arasında maksimum hit müzik eşliğinde ilerliyoruz. Ve bu kez DATI ve Radyo Fenomen'de.

0: yerleri ateşlemeyi sağlayan, hani deyim yerindeyse hiçbir zaman eskimeyecek single'lardan Black Eyed Peas ve Pump It Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, salı öğle sonrasında çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Pekala, o çok daha fazlası kısmına göz atacak olursak Tupac, Sweetie ve Doja Cat ortaklığı ve daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı Kitch Creek önderliğinde yapacağız.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
2: Ekspertiz. Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: içinde. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Gerçek olsun hayalin, o güzel havuz senin, ne ararsan orada bul. Adres belli, Atlas.

DJ Blight prodüksiyonuyla bir kez daha günümüze gelen bir Tupac klasiği. All Eyes On Me Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler maksimum hit müziği tarzı değiştirerek bu kez Feride Hilal Akın önderliğinde devam ediyoruz. Alıştığımız tarzının dışına çıktığı başarılı single Radyo Fenomen'de rüzgarı.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
1: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.

0: Akademi de
1: workshop deneyimi senin olabilir.
0: Detaylar.
1: Radyo Fenomen ve Future Sound
0: DJ Akademi Instagram hesaplarında.
2: Reklam. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertiz.
4: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba

0: Her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında.
1: Reklam.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakasaya 5'te Beylikdüzü Haramidere, Topkapı Zincirlikuyu, aksiyonda Çağlayan Haliç, Edirne Kapı Beylikdüzü hattı aralıklarla yoğun seyrediyor. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Altınşehir Firuzköy, Sultan Gazi Ok Meydanı, aksiyonda Bayrampaşa İstoç yoğun ilerliyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Üsküdar Maltepe, Temde Kavacık Ümraniye seyir hızı düşük. İyi yolculuklar dileriz.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Radyo Fenomen.

İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir. Zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi

0: olduğunda bağışıklığını desteklemek isteyince, sporda her şeyden uzaklaşıp enerjini yükseltmek isteyince, sabahları güne yenilenmiş ve zinde başlamak isteyince ve tüm bunlar için bir destek gerekince Solgar Ester C Plus. Şimdi efervesan formunda. Solgar Ester C Plus içeriğindeki B6, B12, C vitaminleri ve çinko ile bağışıklık sisteminin normal fonksiyonunu destekler. BC vitaminleri ve magnezyum sayesinde de normal enerji oluşum metabolizmasına yardımcı olur. Hayatta yapmak istediklerin için destek gerekince Solgar Ester C. Solgar, altın kapak, altın standart.
1: Radyo fenomeni.

0: katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Radyo Fenomen.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Selamlar herkese, Deniz Görkem'le Update'e Take Me There'le Dati ile başlıyoruz, saatler 17.

0: Bitirme teknikleri neler? Bütün önerileri istiyorum. Instagram Radyo Fenomen'de güzel cevapları okuyacağım. Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var? Birazdan Self Love ile başlayacağım. Temple City ardındansa Sometimes Sadness, Lana Del Rey burada olacak. Radyo Fenomen'de hadi devam ediyoruz.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertiz.
3: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen ol.
6: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz Sağlık Sigortası'nı bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle.
7: Bugünden yarına, Allianz seninle.
6: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.

0: bölgesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

0: Her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

Kübra Nota Ekspertiz günün şarkısını sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de değil.

sinir sakinleştirme tekniklerini konuşuyoruz bugün. Ben sinirlenince eşim hiçbir şey söylemeden kahve yapıyor. Kahvenin yarısında niye sinirlendiğimi unutuyorum demiş. Güzel teknik. Hocam çok sinirliyse haklısın diyorum. Detaylara daha sonra giriyoruz diyor. Ya, konuyu geçiştirmek mi biraz ama. Bizim kuralımız var. Açken ciddi konu konuşmuyoruz. Evliliğimizi yemek kurtarıyor demiş. Afiyet olsun ya. Bak ne güzel teknikler oluşturmuş insanlar.

0: sakinleştirme teknikleri, onu sordum. Gelenlerden okuyayım mesajlardan. Eşim sinirlenince sarılmaya çalışıyorum. Bazen işe yarıyor, bazen daha çok sinirleniyor diyor. Güzel, güzel. Karım sinirliyken çözüm ona ben önermiyorum. Sadece dinliyorum. Bunu öğrenmem 4 yılı bağlı diyor. Çözüm önerdiğimde hep kavga daha da büyüdü diyor. Yani 4 yıl nasıl bunu anlamadın ya? Şöyle bakalım Maximum Hit Müzik'te neler geliyor. Alan Walker, Evan Max, Fate, ardından sonra Daria, Agus, Darius ve Dracula gibi şarkı ve şarkıcılar radyo fenomeninde olacaklar. Hadi gelsinler o halde.
1: Reklam.
2: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir. Zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı ön

0: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Reklam. Radyo fenomeni.
3: Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
2: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
1: İçtikçe iyi hissedeceksin.
3: Her yolculuğun ihtiyacı farklı. Günlük araç kiralamadan uzun dönem çözümlere, bireysel ihtiyaçlardan kurumsal filolara, elektrikli araçlardan premium modellere, yolculuğunuza uygun araç seçenekleri, Türkiye genelinde 100'ü aşkın Enterprise ofisinde sizi bekliyor. Aracınızı enterprise.com.tr'den veya Enterprise mobil uygulamasından kolayca kiralayın. Enterprise Rent-A-Car. Koşullar ne olursa olsun her zaman hazırız. Detaylı bilgi için 444 4 937 veya enterprise.com.tr.

0: katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Reklam.
1: Radyo Fenomen. Maximum Hit Müzik. Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le

0: sakinleştirme teknikleri neler sizi ve etrafınızdakileri sakinleştirmek için kullandığınız teknikler? Instagram Radyo Fenomen'den bir yazmaya başlayayım bakalım. Ben de okumaya devam edeyim. Take You Dancing gidiyor. Maximum Hit Müzik. Bakalım Maximum Hit Müzik sene geliyor. Miss Know It All. Terry Smith burada olacak. Ardındansa Pressure Helen'le devam edeceğiz. Deniz Görkem Kaya, Radyo Fenomen'de mikrofon başında.
1: Reklam. Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
2: Ben dijital arkeolog.
3: Ben iklim mühendisi olacağım.
4: Çocukların

Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Destek gerekince Solgar esterce.
2: Solgar altın kapak, altın standart. Reklam.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
5: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Merter Zincirlikuyu aksi yönde Mecidiyeköy Beylikdüzü güzergahları oldukça etkili devam etmekte. Temde Bahçeşehir Mahmut Bey aksi yönde Bayrampaşa Mahmut Bey tek yönlü, Hastal Seyran Tepe çift yönlü yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Üsküdar hattı çift yönlü yoğun seyrediyor. Kavacık Ümraniye hattı da yine yoğun. Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar yoğun seyrediyor. Ümraniye'den başlayan yoğunluksa aralıklarla ikinci köprüye kadar seyir hızı düşük devam ediyor. İyi yolculuklar dileriz.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

0: Yapması mükemmel bu arada. Bir mesaj daha okuyorum. Karım sinirlendiğinde şaka yapmıyorum. Bunu da acı tecrübelerimle öğrendim diyor. Yani şaka kaldırmıyor diyor. Yani şakaya vurarak tartışmayı bazen bir böyle absorbe edebilirsin ya. Bazılarında da edemezsin. Maksimum Hit Müzik. Bakalım Maksimum Hit Müzik'te neler var. Magnetik'le başlayacağım. The Boss ardından Tranquil, J Balvin ve çok daha fazlası. Deniz Görkem'le update'te Radyo Fenomen'de.
1: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
2: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
3: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
2: İçtikçe iyi hissedeceksin.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıl.

the business. Bir ChatGPT sorusu. En son ne sordun, ne cevap aldın? İşte

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertiz.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy.

0: Her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Reklam.
1: Radyo Fenomeni. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Maximum Ümit Müzik'te saatler 19 oldu. Deniz Görkem'le update devam ediyor. Self-Aware geliyor. Temper City.

0: Sakinleştirme teknikleri neler demiştim. Sevgili dinleyicilerim de yazmaya devam ediyor. Son saatteyiz. Kredi kartım demiş. Masaya konan bir kredi kartıyla sakinleşen bir çift izliyor. Karşılıklı birbirimizin kredi kartını kavgalarda harcıyoruz diyor. Nasıl bir teknik oluşturmuşlar bilmiyorum ama bayağı başarılı gibi. Maksimum Hit Müzik. Şöyle bakalım Maksimum Hit Müzik'te neler var. Müzik fenomenleriyle payla başlayacağım ardından. Party Rock Anthem ve Take Me There Daddy burada olacak. Update devam ediyor.
1: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
2: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.

0: kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
2: Markaların ve yaratıcı endüstrilerin en büyük buluşması, Brand Week İstanbul'un bu yılki teması, Türbülans. Dünyanın önde gelen isimleriyle değişen ekonomi, kültür ve teknolojiye bakacak, bu fırtınalı zeminden çıkış stratejilerini konuşacağız. Geleceğe yön veren trendleri keşfedeceğimiz yılın en ilham verici haftasında buluşmak üzere. Brand Week İstanbul, 4-6 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde. Ayrıntılı bilgi ve bilet için brandweekistanbul.com.

Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Reklam.
1: Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le Update.

sadeleştirme teknikleri neler demiştim. Eşimi arkadaş grubumla güzel bir etkinliğe götürüyorum. Her şey bitiyor diyor. Arkadaşlarla beraber olduğumuzda nedense bir siniri geçen bir eşim var diyor. Ya bu da güzel bir şey. İyi dostlar biriktirmek ne kadar güzel. Nazar yok size demek.

0: susabiliyorsa o sinir geçiyor diyor. Ama geçmeyip birik edebilir. Yani bir yerden sonra konuşmak lazım. Bir tane daha alışverişle alakalı bir yorum gelmiş. Bu çok hoşuma gidiyor. Alışveriş yapmaya gittiğimizde ne kavga kalır ne gürültü demiş. Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var. Together with Mineli, Yesterday, ardından Your Love, ATB ve Topic burada olacak. Deniz Görkem'le update Maximum Hit Müziğe. Hadi devam etsin.
1: Reklam. Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
2: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444 4 469.

0: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu Akü bir numara.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Radyo fenomeni.

0: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
1: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.

0: köşesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Her yolculuğun ihtiyacı farklı. Günlük araç kiralamadan uzun dönem çözümlere, bireysel ihtiyaçlardan kurumsal filolara, elektrikli araçlardan premium modellere, yolculuğunuza uygun araç seçenekleri, Türkiye genelinde 100'ü aşkın Enterprise ofisinde sizi bekliyor. Aracınızı enterprise.com.tr'den veya Enterprise mobil uygulamasından kolayca kiralayın. Enterprise Rent-A-Car. Koşullar ne olursa olsun her zaman hazırız. Detaylı bilgi için 444 4 937 veya enterprise.com.tr